0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.

Ayrı düşsen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: Soundtrack'imizden sonra fırsattan istifade edip Gazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirmek isterdik. Dikkatli olun, bu audio sahne hangi filmdendir?
1: Sağlığımıza kısmet olsun.
2: Buyurun, eyleşin.
1: Zehmet çekmeyin.
2: Eşlidirem sizi.
1: Şikayete gelmişim. Özür dilerim kendimden.
2: Neyini? Arvadın ev kaldırır.
1: Aa, yok ha, ağzı nedir?
2: Yoksa içir.
1: Hiç, hiç diline de vurmur. Bizi begem der, içmeyi derdi de.
2: Onda deyin göre ne havalı?
1: Gözü kızıp.
2: Kızıp?
1: Bel.
2: Nece yani kızıp?
1: O mesel var, diyerler ki, enziyem kız kıza. Oğlan kıza, kız kıza. Oğlan kızsa tez söner, vay o günden kız kıza.
2: Ne kız?
1: Bilseydim daha etsin yalnızın hoş gelirdim. Özüm el aşının sonunu vererdim de.
0: Bu audio parçanın hansı filmden olduğunu bilirsinizse, dahil olun Facebook'a. Azerni Medya Şirketi'nin sayfasında son paylaşılan postun altından cevabınızı yazabilirsiniz. Eğer ilk düzgün cevabı mes siz yazsanız, nöbeti verilişte öz adınızı galibler sırasında işiteceksiniz. Teşekkür ederim iştirakınız için ve 373. bırakışımızın sonuna gelip çattığımızı söylemek istiyorum. Ve enenevi olarak Sinema Radyo'nun perde arkasında kimler var? Onları da size təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirik. Növbəti kino xəbərləriylə zəngin həftənin sonuna gəlib çatdıq. Sizə maraqlı və yadda qalan günlər arzu edirəm. Sevgiylə qalın, eşidilərik.

Tas Pak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

kalbini bile sıkma gel. Bir körpü salmışım, sınmaz korkma gel. Sen Allah yüzüne ele bakma gel. Özün yıkılmasan durala gözlüm. Özün yıkılmasan